Oyun, tutukta şu metronun da spell. Ben yazdırılın sınıf. Kemisferin, halakferin, sevil.